0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansı.

0: Merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Bulgaristan'ın gelmiş geçmiş en büyük klarinet ustalarından Mümin Ali Kirişef'in çifte telli oyun havasıyla hepinize merhabalar dedik ve değerli dinleyiciler, yeni bir türkülerden bir demet programımıza hepinize selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz.
1: Bedriye Haliz'den de merhabalar. Hoş geldiniz programımıza. Bu sabah stüdyoda iki kişi olacağız ve birbirinden güzel türküleri artık seçtik. Buradan rejideki arkadaşımız Boyan Todorov'a da teşekkür ediyoruz.
0: Ben Şevke Çakır'dan da merhabalar dedikten sonra ilk türküyü aslında sevgili dinleyiciler Bedriye Halis seçti. Rodoplardan olmasına rağmen Deli Orman'ın Bülbülü olarak adlandırdığımız Vasfiye Şaban'ın sesinden Ak Güvercin Olaydım, Pencerene Konaydım hepinize bir kez daha hoş geldiniz diyoruz.

Sık sık önceden hazırladığım bir programı ben dinletiyorum ve huzurunuzda oluyorum. Bugün onlardan sadece Hasan Rodoplu hayatta ve kendisi her bayram, her 8 Mart, her yeni yıl öncesi bizi arıyor, bize sevgilerini iletiyor ve bizler de bu sabah Kurban Bayramı'nın son sabahında özellikle onlardan bir türkü seçtik ve ismini Üç Ses Üç Saz topluluğu ismini veren sevgili Turgut Şinikyar'ı sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyoruz.

İkinci türkümüz de Üç Ses Üç Saz topluluğundan gelsin ve Karakaş Altına Çekmiş Sürmeler türküsünü dinleyelim. Değerli dinleyiciler, Üç Ses Üç Saz topluluğunun üyeleri Osman Aziz, Cemil Şaban, Hasan Rodoplu biliyorsunuz.

0: Değerli dinleyiciler, şimdi Kotal'ın Yablanovo köyüne gidelim ve Sebile Kelova'yı dinleyelim. Vuruldum Leyla'ya desin.
1: Aslında sevgili dinleyiciler, Yablanovo ve komşu Malkuselu köyünde yıllar öncesi canlı yayınlarımız olmuştu. İnanılmaz güzel köyler, inanılmaz güzel insanlar ve sıcak kalpler var orada. Bizi ağırladılar, karşıladılar. Ne yazık ki o canlı yayınlarımız sırasında Sebile Kelova ile görüşemedik. Fakat daha sonra telefon sayesinde onunla çok güzel bir sohbetimiz oldu. Çok güzel de böyle türküleri var. Sık sık seslendiriyoruz ve Yablanovo Malkuselu'ya bir kez daha kucak dolusu selamlarımızı da gönderiyoruz.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Türkülerden bir demet konserimiz Selime Azizova ile devam ediyor ve yar buradan geçti mi yüce dağlar diye soruyor.
2: Sevgili dinleyiciler, Selime Azizova sevgili ve rahmetle andığımız Osman Aziz'in kız kardeşi. Öyle çok az ikisinin söylediği türküler var ama Selime Azizova da aynen abisi gibi çok güzel bir sese sahipti. Son günlerinde böyle hayata veda etmeden önce çok değerli arkadaşımız Neli Dimitrova'yı kendisiyle röportaj yapmıştı. Buradan onu da sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyoruz ve güzel türküsünü hep beraber dinliyoruz.

0: Ülviye Ahmet ve Hasan Rodoplu ikilisiyle devam etmeye ne dersiniz sevgili dinleyiciler? Saçların kınalı mı aman diye türküyü dinleyelim isterseniz.
1: Tabii ki beraber dinliyoruz Bedriye. Farkındaysan böyle ikili mesela Zehra Şaban'la Selami İlyas hep beraber söylüyorlar. Ve Hasan Rodoplu ise Ulviye Ahmet'le ikili. Belki uyum konusunda çok değerli bestecimiz ve orkestra şefimiz Turgut Şinikar deneye deneye böyle ikişer ikişer onları bir araya getirmiş ve bu güzel türküler ortaya çıkmış. İyi ki o zaman söylemişler, iyi ki bu türküler bugün bizim

0: Değerli dinleyiciler, sırada Vasfiye Şaban var ve Münevver türküsünü seslendirecek.
1: Programımıza türkülerden bir demet başlığını verdik ve özellikle Bedriye'nin isteği üzere Ak Güvercin türküsüyle başladık. Ama ilerleyen dakikalarda Vasfiye Şaban'ın sesinden Münevver türküsünü de dinletmeden geçemedik sevgili dinleyiciler, kendisine. Otur

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg/türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz. Aslında sevgili dinleyiciler, bu sabah konserimizi, bayramın son sabahı için hazırladığımız programı bayramın ilk günü yaptık Bedriye ile birlikte. Biliyorsunuz, ekip olarak bir hafta boyunca bizler canlı yayında buluşacağız dedik. Ve beraber stüdyoya girme fikri benden geldi ama Bedriye bu fikre iki elle sarıldı. Ve ben bugün sizlerle mutluluğumu paylaşmak istiyorum. Rahmetli Osman Aziz abi gideli ki türkülere karşı sevgiyi ondan aldığımı birçok kez dile getirmiştim. O gideli, bu dünyadan göç edeli, türkülerimize

0: Karşı böyle sevgiyi gösteren başka arkadaşım olmamıştı. Ben bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum. Aslında diğer arkadaşlar daha fazla pop rock seviyorlar ama ben yerli türkülerden taviz vermiyorum biliyorsunuz. Benim canım gönlümdür türkülerde. Ve Bedriye böyle gelince böyle büyük merak gösterince benim mutluluğum kat kat arttı. Buradan ben kendisine teşekkür ediyorum huzurunuzda ve şimdi Rodopların Bülbülü olarak adlandırılan ses sanatçımızın türküsünü söylemesi, ilan etmesini ona bırakıyorum.
1: Türkümüzü ilan etmeden önce bu güzel sözlerin için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Beni çok duygulandırdın ve bir gün hani inşallah bir gün böyle senin kadar türküleri ben de bilirim. Böyle çok sanatçılarımız hakkında, kıymetli ses sanatçılarımız hakkında bu kadar çok bilgiye sahip olurum ve senin gibi böyle güzel konserler yaparım diyorum ve Kadriye Latif'i dinleyelim. Eğlenelim sazlar ile desin.

Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızda Bedriye ile birlikte güzel bir konserle huzurunuzda olmaya karar verdik. İyi ki efendim teklif Bedriye'den geldi. Gel seninle bir konser yapalım dedi. Zaten stüdyoya onunla girmekten büyük mutluluk, büyük zevk alıyorum sevgili dinleyiciler. O da benim gibi böyle halk türkülerini seviyor, sevmeye başlıyor, araştırıyor, başlıklarını soruyor, işte sanatçıları soruyor. Merak ediyor, merak ediyor. Bazen benden güzel türküler bile seçiyor ve itiraf ediyorum, biraz kıskanıyorum. Tabii ki çok seviniyorum. Bedriye'nin de böyle dört elle efendim halk türkülerimize sarıldığı için. Hani geçen hafta Ezerova köyünden Varnalı komşular demişlerdi ya. Bizim türkülerimiz varken efendim neden dinleyiciler şarkı veya parça diyor? Sevgili dinleyiciler, türküler Türk kelimesinden geliyor. Yani türkülerin, Türklerin söylediği bir eser anlamına geliyor. Ama nedense dinleyiciler radyo bağlantıları sırasında bir şarkı olsun, bir parça olsun diyerek sevgili dinleyiciler bazen düzeltiyoruz, bazen düzeltemiyoruz. Ama Ezerova'daki komşulara ben buradan kocaman selamlarımı ve tebriklerimi gönderiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu güzel konuya parmak bastınız diyorum. Ve Bedriye'nin Rodoplu olduğunu sık sık söylüyoruz. Annesi babası Rusalsku köyünden ama Bedriye Asenovgrad'da yetişmiş. Ben şimdi ona bir jest olarak Rodoplardan çok değerli arkadaşlarımızın türkü ve şarkılarını dinleteceğim. Kendileriyle Ekim ayında Ardino'da canlı yayınlar sırasında görüştük, konuştuk, sohbet ettik. Hadi efendim, Ardino'dan Rodopska Iskra Halk Kültür Evi nezdindeki Türk folklor grubundan, topluluğundan birbirinden güzel türküler seçtik. Oradaki saz ve söz ustalarına kocaman tebrikler gönderiyoruz. Solist Yüksel İsmailov. Sevgili dinleyiciler, böylece konserimiz sona erecek. Yeni konserlerimizi şimdiden beklemeye devam edin. Bir

Gezda, ben buradan Bedri'ye teşekkür ediyorum. Genç arkadaşımız Willy Galabuf'la birlikte çalıştık. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın derken, türküler kadar güzel günleriniz olsun efendim.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 8 Eylül tarihli canlı yayınımızda önce haberleri ardından Şevke Çakır'ın sunduğu Yollar Köy'den de Geçer programını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Kalis. Önce bazı haber başlıkları. Avrupa Birliği Komiseri Selanik'te Bulgaristan üzerinden Kuzey-Güney Koridorunu tanıttı. Bulgaristan Hükümet ve İş Dünyası heyeti Çin'de temaslarda. Ulusal İstatistik Enstitüsü NSE'yi gayri safi yurt içi hasılada artış olduğunu açıkladı. Tsarkaluyan Belediyesi'nde şarbon vakası tespit edildi. Şimdi haberlerin detayları. Ulaştırmadan sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Apostolos Didikostas, Selanik'te düzenlenen ekonomik fuarda Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'yı birbirine bağlayacak kapsamlı bir ulaştırma projesini tanıttı. Didikostas, ülkeler arasında oluşturulacak karayolu ve demiryolu koridorunun Ege Denizi ile Karadeniz arasında yeni bir ulaşım bağlantısı sağlayacağını belirtti. BTA'nın haberine göre koridor, Bükreş'ten Batı Avrupa'ya doğru devam ederken doğu yönünde Moldova ve Ukrayna'ya ulaşacak. Söz konusu güzergah, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı üzerinden gerçekleştirilen insan ve yük taşımacılığına alternatif bir rota oluşturacak. Didikostas'a göre Bulgaristan, Yunanistan'daki limanları Romanya ve Avrupa ulaştırma ağına bağlaması nedeniyle koridorun kilit ülkesi konumunda. Projenin finansmanı Avrupa Birliği ve ulusal kaynaklardan sağlanacak. Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya, Kuzey-Güney ulaştırma koridoru için daha önce bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Alexander Pulev, Xiamen'de Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Jun ile bir araya geldi. Ekonomi Bakanlığı basın merkezinden yapılan açıklamaya göre görüşmede Bulgaristan ile Çin arasındaki ticaret ve yatırımların genişletilmesi olanakları masaya yatırıldı. BTA'nın haberine göre taraflar, iki ülke arasındaki ticaret hacminin daha dengeli hale getirilmesi ve Bulgar şirketlerinin Çin pazarında daha aktif şekilde yer alması gerektiğini vurguladı. Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Jun, Bulgar Hükümet ve İş Dünyası heyetinin Xiamen'de düzenlenen 26. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarına katılımını takdir ederek ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleştirilmesi açısından önem taşıdığının

etrafına çizdi. Çin Cumhurbaşkanı yardımcısı ayrıca iki ülkeden temsilcilerin katılacağı ve gelecekteki iş ortaklıkları açısından potansiyel taşıyan yaklaşık 100 şirketin yer alacağı iş forumunun önemine dikkat çekti. Ulusal İstatistik Enstitüsü NSE'nin verilerine göre gayri safi yurt içi hasıla 2026 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,8 oranında, bir önceki çeyreğe göre ise %0,7 oranında arttı. NSE 2026'nın ikinci çeyreğinde gayri safi yurt içi hasılanın %79'unun nihai tüketime harcandığını açıkladı. Mal ve hizmetlerde dış ticaret dengesi ise negatif gerçekleşti. NSE'nin ilk tahminlerine göre Bulgaristan'da çalışan başına gayri safi yurt içi hasıla 2026'nın ikinci çeyreğinde 2025'in aynı dönemine göre reel olarak %3,1 arttı. Ekonomide istihdam edilen kişi sayısı 3,662 milyon olurken toplam çalışılan saat sayısı 1,428 milyara ulaştı. Çalışan kişi başına ortalama 8.272 avro 60 sent gayri safi yurt içi hasıla düşerken, çalışılan her saat başına 21 avro 20 sent değerinde ekonomik değer üretildi. Sar Kaloyan Belediyesi'ne bağlı Ezerçe Köyü'nde bir sığırda şarbon vakası tespit edilmesinin ardından Razgrad ili Epizootik Komisyonu'nun olağanüstü toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından Vali Aylin Başeva, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla gerekli önleyici tedbirlerin uygulanması talimatını verdi. Edinilen bilgilere göre vaka Ezerçe köyündeki bir hayvancılık işletmesinde ani şekilde ölen bir sığırda tespit edildi. İkisi veteriner hekim ve ikisi çiftlikte çalışan işçi olmak üzere hayvanla temas eden 4 kişinin güvenlik kurallarına uyduğu ve kişisel koruyucu ekipman kullandığı öğrenildi. BTA'nın haberine göre söz konusu kişiler tıbbi gözetim altına alındı. Ezerçe köyünde şarbonun yayılmasını önlemek amacıyla hayvan ve yem hareketlerine kısıtlama getirilecek. Köyde bulunan hayvancılık işletmeleri ile yetiştirilen hayvanlar kayıt altına alınarak denetlenecek ve aşılanması gereken tüm hayvanlara şarbon aşısı uygulanacak. Valilik, Ezerçe sakinlerinden yetkili kurumların çalışmalarına anlayış göstermelerini ve işbirliği yapmalarını istedi. Yetkililer Tar Kaloyan Belediyesi'nde yaklaşık 50-60 yıldır herhangi bir şarbon vakasına rastlanmadığını bildirdi. Hastalık esas olarak hayvanlarda görülür ve insandan insana bulaşmaz. Bununla birlikte enfekte hayvanlarla veya onlardan elde edilen ürünlerle doğrudan temas edilmesi halinde insanlara da bulaşabilir. Ağustos ayının sonunda Loveç iline bağlı Stefanovo köyünde de bir şarbon vakası tespit edilmişti. 8 Eylül'de kutlanan Haskova günü öncesinde şehirde yükselen Meryem Ana heykelinin havanın zararlı etkilerinden korunması için gerekli önlemler alındı. Yaz mevsiminde belediye başkanlığı tarafından Yamaça Parkı mimarisinin bir kısmı olan Çan Kulesi'nde tamirat yapıldı. Benere muhabiri Jivka Todorova'nın aktardığı gibi Meryem Ana heykelinde gerçekleştirilen koruma amaçlı düzenli işlemler kapsamında hidrofobik uygulama ve halelerin yeni bir plastik malzeme olan sabitleme silikonu ile yeniden derzlenmesi yapıldı. Amaç, betonun nemin nüfuz etmesine ve atmosfer koşullarının UV ışınları ile don olayının zararlı etkilerine karşı korunması ve küf ile mantar oluşumunun sınırlandırılmasıdır. Haskova'daki Meryem Ana heykeli dünyada en yüksek olanıdır. Resmi açılışı 2003 yılında yapılan heykel, bundan 2 yıl sonra etkileyici 32,8 metrelik yüksekliğiyle Guinness Dünya Rekorları kitabında yer aldı. Heykel 2009 yılında Bulgaristan'ın 100 ulusal turistik yeri listesinde 72. yerde sıralandı. Heykeltıraşlar Petru Aleksandrov ve Nikola Stoyanov tarafından tasarlanan heykel, polimer betondan yapılmış olup 80 ton ağırlığındadır. Anıt, 17 metre yüksekliğindeki bir kaide üzerine yerleştirilmiştir. Kaidenin temellerinde küçük bir Meryem Ana'nın doğuşu şapeli.

0: bulunmaktadır. Meryem Ana, Haskovo kentinin koruyucu azizesi olarak kabul edilmektedir. 1993 yılından bu yana 8 Eylül'de kutlanan Meryem Ana'nın doğuşu yortusu Haskovo günü olarak kabul edilmektedir. Sınır Polisi Genel Müdürlüğü Türkiye ile olan Kapitan Andreevo sınır kapısında kamyonların çıkış yönünde yoğunluk yaşandığını bildirdi. Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Romanya ile olan tüm sınır kapıları ve geçişlerinde trafik normal seyrediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte meydana gelen 31 ciddi trafik kazasında 45 kişi yaralandı. Ayın başından bu yana trafik canavarı 8 can alırken kazalarda 205 kişi yaralandı. Yılın başından bu yana meydana gelen trafik kazalarında 321 kişi canından oldu, 5782 kişi yaralandı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü son 24 saatte 182 yangının söndürüldüğünü açıkladı. Çıkan yangınlarda yaralanma yaşanmadı. Razgradlı öğrenciler Nesebr'in yakınında düzenlenen Ulusal Plaj Güreşi turnuvasında 4 şampiyonluk ve madalyalar kazandı. Ulusal Spor Akademisi'nin su sporları tesislerinde 3.sü düzenlenen şampiyonaya ülkenin farklı yerlerinden 25'ten çok kulübü temsil eden 150 yarışmacı katıldı. Razgrad Spor Okulu Müdürü Deniz Hamit, BTA'ya yaptığı açıklamada Razgrad'ın antrenörler Huban Sokolov ve Pavlin Kolev'in yönetimindeki 15 yarışmacı tarafından temsil edildiğini belirtti. 15 yaş altı 50 kilo kategorisinde yarışan Veselin Spasov, 17 yaş altı 45 kiloda yarışan Reya Stoyilova, kadınlarda 70 kiloda yarışan Fatme Şaban ve yetişenlerde 35 kiloda yarışan Ayaz Hamit şampiyon oldular. Martin Ivanov erkekler 90 kilo sikletinde gümüş madalyanın sahibi olurken Ani Koleva, Martin Yordanov, Mikhail Penchev, Viktor Ganev, Maximilian Ganev ve Dimo Dimov bronz madalyalar kazandı. Dünya birinciliğinde 5. olan Reya Stoyilova, Senegal'in başkenti Dakar'da yapılacak olan 2026 yaz gençlik olimpiyat oyunları için Bulgaristan için kazandığı tek plaj güreşi kotasından dolayı Nesebr'daki turnuvanın açılışında selamlandı. Fatme Şaban da turnuvada ard arda 3. defa kazandığı şampiyonluk ve plaj güreşi dünya serilerinde 2. 5.likten dolayı tebrik edildi. Deniz Hamid'in açıkladığı üzere Fatme Şaban, Razgrad Spor Okulu bünyesindeki Lütfi Ahmedov Güreş Kulübü antrenörlerine katıldı. Madalya kazananlardan Ayaz Hamit, ünlü Razgradlı güreşçi Muzaffer Hamid'in torunudur. Deniz Hamid'e ise şeref madalyası sunuldu. Nesebr'de düzenlenen Ulusal Plaj Güreşi turnuvası Reya Stoyilova ve Fatme Şaban Eylül ayının sonunda Yunanistan Katerini'de yapılacak olan plaj güreşi dünya birinciliği öncesinde kontrol niteliği taşıyor. Temmuz ayında 4 ülkenin takımları Razgrad Spor Okulu tarafından düzenlenen Uluslararası Plaj Sporları turnuvasına katılmıştı. Karadeniz beldesi Kranovo'da yapılan müsabakalara Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Ukrayna'da güreşçiler katılmıştı. Hava durumu. Çarşamba günü ülke genelinde güneşli hava hakim olacak. Öğleden sonra Batı Bulgaristan'ın dağlık kesimlerinde ağırlıklı olmak üzere parçalı bulutlu hava etkili olacak. Doğu, güneydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 28 ila 33 derece arasında değişirken başkent Sofya'da 30 derece olacak. Dağlarda hava güneşli olacak. Kuzeybatıdan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 24, 2000 metrelerde 18 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava görülecek. Doğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 25 ila 28 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 24-25 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Yollar köyden de geçer.
2: Yollar köyden de geçer.
3: Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Yeni çalışma haftasına salıda

Ramazan girişi yapıyoruz 3 günlük tatilin ardından. Bugün yollarımız köyden değil, ülkeden ülkeye geçecek. Velikod Tarnovo'nun Polikrajiște köyünden yola çıkıp, Orta ve Doğu Avrupa'da modern sebzeciliğin ve bahçıvanlığın temellerini atan Bulgar bahçıvanlarının izini süreceğiz. Velikod Tarnovo'dan Avrupa'da ün salmış Bulgar bahçıvanlarının torunları her yaz bu yola atalarının toprakları olan Bulgaristan'ı ziyaret ederek akrabalarıyla buluşur ve köklerini yad ederler. Birazdan bu ilginç hikayeyi dikkatinize sunacağız. Bugün ekipte Boyan Todorov ve Bedri Halis, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Gelin şimdi Velikod Tarnovo'dan yola çıkıp Macaristan'a güzel bir türküyle uzanalım. Bahçelerde kumdarı, üç ses, üç saz topluluğu söylüyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Krasimira Kutsarova, Macaristan'da doğup büyümesine rağmen geçmişten günümüze aktarılan bir gelenek sayesinde güçlü bir aidiyet duygusuyla Bulgaristan'a bağlı kaldı. Bu gelenek, Veliko Tarnovo'nun Polikraiçte köyünden yola çıkan, Orta ve Doğu Avrupa'da modern sebzeciliğin ve bahçıvanlığın temellerini atan Bulgar bahçıvanları ile başladı. Onların torunları her yaz bu yola atalarının toprakları olan Bulgaristan'ı ziyaret ederek akrabalarıyla buluşur ve köklerini yad ederler. Bulgaristan Radyosu'na konuşan Krasimira Kutsarova şunları belirtti.
1: Аз съм родена тук в Будапеща и на мен в края на краищата това е родината ми, но за мен родина е също и България, защото не всяко
0: Ben burada, Budapeşte'de doğdum ve burası benim vatanım. Bulgaristan da vatanımdır. Çünkü her yaz büyük annelerimizi ve büyük babalarımızı ziyarete giderdik. Annemin anne ve babası Bulgaristan'daydı. Yaz geldiğinde ve Polikraiçte'deki festival başladığında Macaristan'da, Slovakya'da, Avusturya'da ya da dünyanın dört bir yanına dağılmış olan hepimiz bir araya geliyoruz. Tıpkı burada olduğu gibi bir araya geliyoruz, kardeşler gibi yaşıyoruz ve birbirimizi görebilme imkanına sahip olduğumuz için mutluyuz diye anlattı Krasimira Kutsarova. Değerli dinleyiciler, bu dayanışmanın ve nesiller boyu süren devamlılığın gücünü anlamak için Polikraiçte ve Draganovo'daki meşhur bahçıvan kolonisinin geçmişine bakmamız gerekir. Bu, gece gündüz süren emek, Bulgar çiftçinin haysiyeti ve halkımızı yabancı bir ülkede yaratıcılık yoluyla kendini kanıtlama ve refah elde etme yeteneğinin hikayesidir. Krasimira Kutsarova sözlerini şöyle sürdürdü.
1: На времето нашите дядовци и баби са тръгнали от село Поликраище и от околните села Драганово, Джулюница и така нататък.
0: Başlangıçta bizim dedelerimiz daha iyi bir yaşam için Poliçraiçte, Džulunica ve Draganovo köylerinden yola çıktılar. Başlangıçta biraz para biriktirip kendi topraklarını satın alabilmek için başkalarının bahçelerinde tarım işçisi olarak çalışmaya başladılar. Büyük babam da kardeşleriyle birlikte böyle yola çıktı. Bahçelerde çalıştılar, para biriktirdiler ve her biri kendine ait bir bahçe satın aldı. Daha sonra babam kendi bahçesi olan dedemin yanına geldi. Böylece büyük emekler, uykusuz geceler ve büyük bir dayanışma ile çarkı çevirdik diye anlattı Krasimira Kutsarova. Sevgili dinleyiciler, Macaristan devleti ve halkı yerel tarım için o dönemde pek bilinmeyen modern sulama ve tarım teknikleri yanı sıra eşsiz bir iş ahlakını beraberinde getiren bu çalışkan Bulgar göçmenlerini kabul etti ve hak ettikleri değeri verdi. Birlik ve beraberlikleri sayesinde bir zamanlar sebze borsasının bulunduğu Budapeşte'nin prestijli 9. bölgesinde kendi merkezlerini kurdular. Krasimira Kutsarova devamla şunları paylaştı.
1: Сплутена да общност сме успели да прогресираме в една чужда държава, която
0: Ne kadar sağlam birbirine kenetlenen bir topluluğuz. Bize bir yuva veren ve bizi kendilerinden biri olarak kabul eden yabancı bir ülkede ilerleme kaydetmeyi başardık. Çalışkan Bulgar vatandaşları olarak her zaman takdir gördük. Bu ülkede kendimizi hiçbir zaman yabancı hissetmedik. Çünkü burada domates, patlıcan, pırasa gibi sebze yetiştiriciliğin yaygınlaştırılmasında katkıda bulunduk. O dönemde Balkan ülkeleri için tipik olan bu sebzeler Macar mutfağında ve tarımında çok az biliniyor ya da hiç

yetiştirilmiyordu diye belirtti. Sevgili dinleyiciler, Krasimira Kutsarova ile yaptığımız sohbet nesiller arasında asla kopmayacak canlı bir bağ olduğunu hissini uyandırdı. Tam da bu devamlılığı düşünürken bu metaforu gerçeğe dönüştüren canlı her yıl tekrarlanan bir geleneğe tanık olduk. Günümüzde her biri kendi mesleki alanında tartışmasız bir sosyal refah ve büyük başarıya sahip Macaristan'daki Bulgarlar köklerine dönmek için Budapeşte'deki Aziz Kiril ve Metodi Bulgar Kilisesi'nin avlusuna geliyorlar. Macaristan'daki Bulgar Özerk İdaresi her Mayıs ayında kilisenin avlusunda seçkin Bulgar sebze çeşitlerin fidelerini dağıtıyor. Gelenlerin pahalı, modern arabalarına henüz narin yeşil filizleri içeren kasetleri özenle yükleyip onları en değerli yükleriymiş gibi evlerine götürdüklerini izlemek son derece etkileyici oldu. Bu küçük filizlerin sadece gelecekteki bir sebze hasadı olmadığını anlıyorsunuz. Onlar kendilerinin bir sembolüdür. Bir zamanlar atalarının yabancı topraklara taşıyıp özenle diktiği narin fideler, kilise, okul, kültür merkezi ve dayanışma sayesinde derin ve sağlam kökler salmış, çiçek açmış ve Macaristan ile komşu ülkelerde bol hasat veren fidelerdir.

0: Değerli dinleyiciler, canlı yayınımız devam ediyor. Saat 14'e kadar huzurunuzda olacağız. Boyan, Bedriye ve ben Şevki huzurunuzdayız. Önce bizimle iletişime geçebileceğiniz telefonları hatırlatıyoruz stüdyomuzda. Hala bilmeyen, yazmayan, hatırlamayanlar var aranızda biliyoruz. 02-963-06-75. İkinci telefonumuz 02-933-63-18. Tekrarlıyoruz. 02-963-06-75. Diğer telefonumuz 02-933-63-18. En sık bize yazdığınız yerde tabii ki Facebook üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar bölümü. Tekrarlıyoruz. Çünkü birçoğu zaman Kırcali Radyosu'na gidiyor mesajlarımız. Sağ olsun orada çalışan arkadaşlarımız bize iletiyorlar ama gecikme oluyor tabii ki. Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar bölümü. Sevgili dinleyiciler, bir de sadece Bulgaristan Radyosu üzerinden bize Messenger'dan ulaşabilirsiniz ve elektronik postamız da var. Orası da kullanılıyor. Oradan da gelen mesajlarımız var. turkish@bnr.bg. Bekliyoruz efendim.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Sevgili dinleyiciler, programın başında da belirttiğim gibi 3 günlük tatil olduğu için mesajlar hayli birikti. Hatta dün de yazanlar oldu ama haftanın ilk canlı yayını bugün olduğu için bizler hepsini bir araya getirmeye çalışacağız. Umarız birden okuyabiliriz. Herkesin isteğini yerine getirebiliriz diye düşünüyorum. Ömer bize pazar sabahı yazmış, affedersiniz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimizde olsun sayın radyo çalışanları ve dinleyicileri. Ben İsperik Belediyesi'ne bağlı Staroselişte'den Ömer Gafur. Bugün 8 Eylül Salı, köyden Zoguların Güner abimin doğum günü. 9 Eylül Çarşamba, İsperik'ten Sema'nın ve Türkiye'den Süleyman Başaran eniştemin doğum günü. 10 Perşembe günü Sofya Banebaşı Camisi'nde çalışan İbrahim abimin doğum günü ve köyden Nedret Tekin arkadaşımın evlilik yıl dönümü. 11 Cuma günü Sofya'da çalışan Emre Hacıoğlu arkadaşım ile Belçika Charleroi'da kalan Belkıs teyzemin doğum günleri. 12 Cumartesi köyden Bahri ablamın ve Hasan dayımın kızı Nevin teyzemin doğum günleri. 13 Pazar köyden Cevat abimin, Diyankulu'dan Eliman hocanın ve Mecden'den Birten hocanın doğum günleri. Doğum gününüz ve evlilik yıl dönümleriniz kutlu olsun. Ayrıca sıradaki türkü İsperik'ten taksicilik yapan Yunus abime, Tuncay abime, Feray'ın abime, İli abime ve Atanas abime de gelsin demiş. Umarız adı geçen taksiciler şu anda efendim bizi dinliyorlardır dedik. Her iki telefonumuzda da bekleyenimiz var. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. Ben Şümen'in Valmer Göğü'nden Mustafa Akmet. Gelinim Fatme'nin 7 Eylül'de olan doğum günü kutlu olsun diyorum. Kendine sağlık ve mutlu günler dileyenler başta oğulları Sercan, Serkan, anası Emine, kayın ablaları yani eşinin, rahmetli eşinin ablaları Kadriye, Haydiye, Emine, görümcüsü Fatme ve ben kayınpederi Mustafa. Sıradaki türküyle selamlarsanız seviniriz. Saygılarımla Mustafa Akmet.
0: Teşekkür ederiz Mustafa Bey. Valnari'den ilk arayan kendisi oldu. Kendisini kutluyoruz. Diğer telefonumuza da ses açıyoruz. Efendim nasılsınız? Buyurun sizi dinliyoruz.
3: Merhaba.
0: Merhaba.
3: Nasılsınız?
0: Çok iyiyiz. Teşekkürler. Ya siz?
3: Ben de çok iyiyim. Aradım sizi. Ben Okoç'tan Meyra. Aradım sizi selamlamaya.
0: Meyra çok sesini tanıyabildim de böyle çok zayıf geldi sesim. Böyle bir olay mı oldu diye aniden bir merak sardı beni. Ama her şey yolundadır umarım.
3: Evet her şey.

0: Cüneyt, ay Leyla ile Cüneyt böyle var ya, Leyla ile Cüneyt yani bir güzel bir ailenin çocuğusun. Çok mutlu olduğunu biliyoruz. Sana başarılar diliyoruz. Başka söyleyecek bir şey var mı Meyra?
1: Yok, kendinize iyi bakın.
0: Çok teşekkür ederiz. Biz de sana öyle. Eğer yeni eğitim yılının başına kadar böyle bağlanamazsak sana başarılar diliyoruz. Bütün buradan arkadaşlarının yolunun açık olmasını diliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim size de.
0: Sağ olun Meyra. Evet sevgili dinleyiciler, Meyra gibi böyle güzel kızlarımız, güzel gençlerimiz olunca bizimle böyle iletişime geçince tabii ki çok mutluyuz. Bu arada annesi Leyla'yı ve babası Cüneyt'i de kutlamadan geçemeyeceğiz. Öyle bilgeli, hayırlı evlat yetiştirdikleri için hemen devam ediyorum mesajları okumaya. Bakalım kimler yazmış. Uğriye Mutlu yazmış pazartesi günü, tabii ki dün dediğim gibi. Merhaba dedem Selim, Efreytur Bakalova'da kendisi. Torunlarından sevgiler ve selamlar Bilhan, Arhan ve Uğriye. Onu çok seviyoruz. Onu da nice senelere beraber mutlu mesut olmasını diliyoruz diye yazmış Uğriye Mutlu. Evet efendim, teşekkür ederiz. Efreytur Bakalova'ya da selamlar dedik. Hemen telefonumuza ses açıyoruz. Efendim, hoş geldiniz.
1: Alo.
0: Nasılsınız?
1: Alo, siz nasılsınız?
0: İyiyiz efendim, sağ olun.
1: Hayırlı işler.
0: Teşekkürler.
1: Ben Targoviç Rüyesköy'ünden Remzi'ye isteyelim selamlama kızlarımın Targoviç'de oturan Müjgan Ayşe Rüyes'de oturan Kovmiye kızımın torunlarıma sağlık, hoşluk, hayatına başarılar diliyorum. Ve Rüyes ve Provost köyünde oturan Hüsniye ablamın doğum günü vardı. Bugün onu selamlamak istiyorum. Sağlık, hoşluk. Ona da başarılar diliyorum. Bütün ailelerine sağlık, hoşluk dilerim. Rüyet köyünden Demçuk ve Roza Petkov ailesine sağlık, hoşluk Allah'tan dilerim. Bütün Rüyet halkını da selamlıyorum. Sizlere de başarılar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sizi her daima sesliyorum. Çok beğeniyorum. Sağ hoş olun, var olun.
0: Remzi Hanım, sadece bir düzeltme. Petkova ailesine Allah'tan değil Tanrı'dan dileyelim. Umarım Petkovya olduklarına göre Allah'a inanmıyorlar. Tanrı'ya inanıyorlar. Onların da kendi farklı tanrıları
1: Tamam.
0: var. Teşekkür ederiz onları da andığınız için. Evet sevgili dinleyiciler, hadi ilk türkümüzü dinletme zamanı geldi geçti. Genç müzisyen arkadaşımız Boyan'la birlikte bugün hep bahçelerden geçecek yolumuz. Bakalım ilk bahçemizi kimler seslendirecek? Cemil Şaban, bahçeye indim diyecek.

yayınımız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bize yazan Ayşe Molla'nın mesajını okuyorum. İyi akşamlar. Moldovalı gelinimiz Zvegor'dan MBA Coşkun'un eşi Ayşe Coşkun, ki böyle parantez arasında Ayşe'nin asıl ismi Anna Nesterenko'ymuş. 5 Eylül'de doğum gününü kutladık. Benden Sevinç'ten, Salih ablamızdan, Mümine ve Talip dayısından kendisine sağlık, mutluluk ve nice beraber kutlamalar diliyoruz. Samimiyetiyle, misafirperverliğiyle, çalışkanlığıyla hepimize örnek oluyor. İyi ki doğdun, iyi ki bizim gelinimizsin. Aramızda karşılıklı sevgi ve saygı hiç bitmesin diye yazmış Ayşe Molla profilinden gelen mesajda. Yani Ayşe Coşkun, Anna Nesterenko'nun geçmiş doğum gününü bizler de efendim kutluyoruz. Gelen diğer mesajları ben şimdi okuyorum. Üriye Mutlu'nun okuduk. Halime Mustafova bize dün yazmış. Selam Sayın Bulgaristan Radyosu sunucuları ve dinleyicileri. Ben Targoviçte'nin Straja köyünden Halime Mustafova, sizin aracılığınızla eşim Mustafa'nın 50. doğum gününü kutlamak istiyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu yaşlar olsun inşallah. Oğullarımız Melih 13 yaşında ve Aykut 12 yaşında ile birlikte sizlere şimdiden teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum diye yazmış Halime Mustafova. Dün canlı yayına göndermiş ama dün tatil olduğu için canlı yayınımız yoktu. Ama Bedriye'nin programını zaten dinlediniz, biliyorsunuz. Beren Birtan bize pazartesi akşamı yazmış. Silistra Sancak Kalugerene köyünden Ulviye, ben bugün 8 Eylül'de torunum Altınay'ın doğum günü var. Ne kadar güzel. Hem altın hem ay, ikisi bir araya gelince güzel bir torun ortaya çıkmış değil mi Beren Birtan? Ailecek onun doğum gününü kutluyoruz, onu çok seviyoruz. İyi ki var, nice sağlıklı yıllar diliyoruz. İşinde başarılar dileriz. Sıradaki şarkıyla selamlıyoruz. 16 torun sahibimim, hepinize iyi yayınlar diye yazmış aslında mesajı yazan Beren Birtan. Ama Kalugerene köyünden Ulviye Hanım'ın adına yazılmış 16 torun. Allah herkese bu kadar güzelliği, bu kadar büyük varlık versin sevgili Ulviye Hanım. 16 torun, birbirinden güzel, birbirinden böyle hayırlı evlat diliyoruz bizler de. Selver Emir Yaman profilinden gelen mesaj akşam gelmiş. Merhaba, ben Türkiye'den Selver Yaman. Bulgaristan'da Todru köyünden anneannem Fevziye, annem Gülsüm için onları selamlıyorum. Ve onlar sizi her zaman dinliyorlar. Bir de onları selamlarsanız sürpriz olur. İyi yayınlar dilerim sevgilerimle diye yazmış Selver Emir Yaman. Akşam yazmış, akşam yayınımızda, ama biliyorsunuz sabah ve akşam yayınlarımız sevgili dinleyiciler, sık sık söylüyoruz, bunlar birer kayıt, yani canlı değil. Canlı sadece her gün pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 13 ile 14 arasındaki yayınlarımız canlı. Diğer yayınlarda, yani mesajınızı yayınlarsanız cevap gelmiyorsa hiç şaşırmayın diye yazmış. Rahim Mustafa'nın mesajını ben okuyorum. Birkaç defa yazdı ve birkaç defa da unutmayın diye yazdı. Unutmuyoruz Sayın Rahim Mustafa. Kınalı köyünden Rahim, Vladimirovci köyünden Cansu'yu selamlıyor. Kınalı zannedersem Huma köyü. Geçen hafta yine vardı böyle bir mesaj. Bulgarca ismi Huma olduğunu düşünüyorum. Eğer yanılmıyorsam beni düzeltin efendim. Bir kez daha yazılmış bu mesaj. Geçen hafta ise bugün Vladimirovci köyünden Sülman Usta'yı selamlıyorum. Drainoverste das diziyor. O das kelimesini pek çözemedim. Bilenler varsa lütfen Rahim Mustafa Bey tekrar mesajını yazsın. Hem Süleyman Usta'yı hem de Vladimirovci'den Cansu'yu selamlıyoruz. Selamladık bile. İkinci türkümüzü Cevat Aliş söylüyor. Kendisi Loznitsa'nın, yani Razgrad'ın Sinevoda köyünden. Sevgi, saygı ve rahmetle.

Cevat Alişev Razgırat Bahçesi'nde gezelim aman dedi. Bizler de zaten Razgırat Bahçesi'ni öve öve bitiremiyoruz. Gerçekten çiçekleriyle, yeşilleriyle böyle efendim diğer şehirlere, köylere örnek olan bir bahçe, bir şehir olduğunu düşünüyoruz. Mesajlar okumaya devam ediyoruz. Vildan Mehmet bize efendim dün sabah yazmış. Merhaba sayın radyo sunucuları, ben sizi müsaadenizle iki selamlama yapmak istiyorum. Birincisi, canım anam cumartesi 80 yaşını doldurdu. Pazar ayın 6'sında da arkadaşımın ismi Raşide, onun doğum günü vardı. Anamın ismi de Zülfiye. Anam Dulu'nun Dolet köyünde, arkadaşım ise komşu Payisivo köyünde. Onuna da sağlık sağlamlık diliyorum. Sıradaki türküyle sizlere de hayırlı yayınlar diliyorum diye yazmış Vildan Mehmet. Bizler de hem annesi Zülfiye Hanım Dulu Dolet köyüne, hem de Payisivo köyünden Raside yazılmış ama Raşide olacak diye düşünüyorum veya Raziye, bilemiyorum. Orada herhalde bir harf kaçmış olabilir ama hem arkadaşınıza hem de annenize buradan nice sağlıklı günler diliyoruz değerli Vildan Mehmet. Okumaya devam ediyoruz. Aynur Şevket'in mesajında sıra. Merhaba Sayın Sofya Radyo çalışanları, ben bugün kardeşim Tolga'yı selamlamak istiyorum. Sağlık diliyorum, size de iyi yayınlar diliyorum. Zaten programımıza efendim Okorş'tan Meyra bizi aramıştı. Meyra da böyle güzel Okorş köyüne renk katmıştı. Ardından da Aynur Şevket'in mesajı geldi. Tabii ki kardeşin Tolga'yı selamlıyoruz Aynur Şevket.

0: Ankara'dan nice güzel günler dileklerimizi iletiyoruz. Ve acaba telefonumuz var mı? Diğer türkümüzü şimdi dinleteceğiz ama hemen telefonumuzu ses veriyoruz. Alo buyurun.
1: Alo.
0: Alo buyurun.
1: Ben Soflardan Necmiye Yüsmen.
0: Soflar derken,
1: Valnari'den.
0: Ha, Valnari'den, tamam.
1: Valnari'den Necmiye Yüsmen. Yarın benim kızımın doğum günü var. Ona nice yıllar, nice sağlıklı günler diliyorum. Onun adı Nevcivan. Doyrançı'da yaşıyor. Orada evli.
0: Tamam.
1: Bu kadar.
0: Bu kadar. Teşekkür ederiz Necmiye Hanım. Siz galiba ilk defa Valnari'den katılıyorsunuz.
1: İkinciye katılıyorum.
0: İkinciye mi? Şimdiye kadar belki kaçırmışız. Buradan kızınız Necvan'ın doğum gününü kutluyoruz efendim. İyi ki, iyi ki sizin kızınız, iyi ki doğmuş, iyi ki var. İyi ki komşu köye de gelin gitmiş.
1: Evet, evet. Çok da uşakları var, düzgün, çok iyi. Çalışıyor, şu mende çalışıyor. Geliyor gene Doyrançı'ya şöyle. Ben de yalnız insan, bir kızım daha var, onun 24'ünde ama belki erdiremem ona. Ona da çok seviyorum, onu da kutlu olsun.
0: Adı ne?
1: Onun Sevcivan.
0: Ha, Sevcivan, Nevcivan. Vallahi böyle ya, çok güzel isimler bulmuşsunuz. İyi ki böyle iki kız anasısınız Necmiye Hanım. Teşekkür ederiz. Valnari'ye sevgiler, saygılar. Diğer telefonumuzu alıyoruz hemen, aldık bile. Efendim, hoş geldiniz.
2: Alo, Sevgiye Hanım.
0: Efendim.
2: Ben Yablanova'dan ses ederim, Cumaziye Saro.
0: Buyurun Cumaziye Hanım.
2: Bugün torunum 9 yaşını dolduruyor. Adı Hasan. Babası Ahmet, anası Ceylan. Ben babaannesi Cumaziye Sarova. Eşim Hasan Sarov. Büyük oğlum Ali Hasanov. Ayşe Hasanova, Hasan ve oldu Mira. Selamlıyorum hep bizim uşaklarımın uzun ömürleri olsun. Doğum günü olan çocuğumun da başarılar mektebinde, çalışma hayatında, bütün hayatında çok iyi günler onu beklesin. Çok uzun ömür olsun, sağlıklı olsunlar hep bizi. Onlara başarılar diliyorum. Size de çok çok ekibinizi selamlıyorum. Çok selamlar.
0: Teşekkür ederiz Cumaziye Hanım. Böyle dedenin ismi, Hasan ismi yaşatılsın, yaşansın. Ne kadar güzel böyle bu büyük gelenek Hasan, devam ettiği Hasan için.
2: Var var, evet.
0: Teşekkürler Cumaziye Hanım. Evet, Yablanova'ya sevgiler, selamlar dedik ve bize Tanju Ahmet genç arkadaşımız yazdı. Merhabalar, çok kıymetli Bulgaristan Radyosu, hepinize selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Hoşça ve mutlulukla kalın demiş ve bir gülün yanında bir bardak kahve ve iki çikolatayı ikram etmiş. Doğal olarak kahve saati, tatlı saati, kahvemiz köpüklü, sohbetimiz bol olsun. Sizin de öyle Tanju Ahmet. Türkümüzü de seçtik zaten. Emine Enverova, Şumen Tiyatrosu'nun kurucularından biri olan, yine bahçelerden geçecek yolumuz. Bahçelerde börülce oynar gelin görünce.

Son mesajımız Kırcaali'nin Neofit Bozvelievo köyünden Halil Bekir abimizden, ses sanatçımızdan geldi. Bugün Dolnakula köyünden kız kardeşi Fatmi'nin doğum günü varmış. Onu selamlıyor Halil Bekir. Herkese selamlarını iletirken Dolnakula köyünden tüm konu komşuyu, tabii ki Neofit Bozvelievo köyündeki konu komşuyu, hısım akrabayı da unutmuyor. Bizler de Fatme Hanım'ın buradan doğum gününü kutluyoruz efendim. Ve kızı Leyla'yı da selamlıyoruz. Leyla bizim yakın dostumuz ki torunu Canan da zaten bizim meslektaşımız oldu. Buradan sevgilerimizi iletirken Rodoplar'a, Rodoplar'dan selamı alıp Kuzeydoğu'dan efendim Deli Orman'dan bir türküyü armağan edeceğiz. Şimdi Razgrad'ın Suşevo köyünden folklor grubundan, daha doğrusu kadın folklor grubu, sezonu da mevsimi de zaten bahçelerde bal kabak diyecek. Bizler huzurunuzdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Akşam yayınımızı haberlerle başlıyoruz. Ardından günün getirdikleri programı yayına girecek. Devamlı bugün saat 13'te canlı olarak yayınlanan Yollar Köyden de Geçer programının bir bölümünü tekrar dikkatinize sunacağız. Hepinize güzel ve yararlı dakikalar diliyoruz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Kalis. Önce bazı haber başlıkları. Avrupa Birliği Komiseri Selanik'te Bulgaristan üzerinden Kuzey-Güney Koridorunu tanıttı. Bulgaristan hükümet ve iş dünyası heyeti Çin'de temaslarda. Ulusal İstatistik Enstitüsü NSE'yi gayri safi yurt içi hasılada artış olduğunu açıkladı. Tsarkaluyan Belediyesi'nde şarbon vakası tespit edildi. Şimdi haberlerin detayları. Ulaştırmadan sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Apostolos Didikostas, Selanik'te düzenlenen ekonomik fuarda Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'yı birbirine bağlayacak kapsamlı bir ulaştırma projesini tanıttı. Didikostas, ülkeler arasında oluşturulacak karayolu ve demiryolu koridorunun Ege Denizi ile Karadeniz arasında yeni bir ulaşım bağlantısı sağlayacağını belirtti. BTA'nın haberine göre koridor, Bükreş'ten Batı Avrupa'ya doğru devam ederken Doğu

yönünde Moldova ve Ukrayna'ya ulaşacak. Söz konusu güzergah İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı üzerinden gerçekleştirilen insan ve yük taşımacılığına alternatif bir rota oluşturacak. Dizikostas'a göre Bulgaristan, Yunanistan'daki limanları Romanya ve Avrupa ulaştırma ağına bağlaması nedeniyle koridorun kilit ülkesi konumunda. Projenin finansmanı Avrupa Birliği ve ulusal kaynaklardan sağlanacak. Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya, Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru için daha önce bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Alexander Pulev, Xiamen'de Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Jun ile bir araya geldi. Ekonomi Bakanlığı basın merkezinden yapılan açıklamaya göre görüşmede Bulgaristan ile Çin arasındaki ticaret ve yatırımların genişletilmesi olanakları masaya yatırıldı. Beytan'ın haberine göre taraflar iki ülke arasındaki ticaret hacminin daha dengeli hale getirilmesi ve Bulgar şirketlerinin Çin pazarında daha aktif şekilde yer alması gerektiğini vurguladı. Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Jun, Bulgar hükümet ve iş dünyası heyetinin Xiamen'de düzenlenen 26. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarına katılımını takdir ederek ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleştirilmesi açısından önem taşıdığının altını çizdi. Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ayrıca iki ülkeden temsilcilerin katılacağı ve gelecekteki iş ortaklıkları açısından potansiyel taşıyan yaklaşık 100 şirketin yer alacağı iş forumunun önemine dikkat çekti. Ulusal İstatistik Enstitüsü NSE'nin verilerine göre gayri safi yurt içi hasıla 2026 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,8 oranında, bir önceki çeyreğe göre ise %0,7 oranında arttı. NSE'yi 2026'nın ikinci çeyreğinde gayri safi yurt içi hasılanın %79'unun nihai tüketime harcandığını açıkladı. Mal ve hizmetlerde dış ticaret dengesi ise negatif gerçekleşti. NSE'nin ilk tahminlerine göre Bulgaristan'da çalışan başına gayri safi yurt içi hasıla 2026'nın ikinci çeyreğinde 2025'in aynı dönemine göre reel olarak %3,1 arttı. Ekonomide istihdam edilen kişi sayısı 3,662 milyon olurken toplam çalışılan saat sayısı 1,428 milyara ulaştı. Çalışan kişi başına ortalama 8.272 72 avro 60 sent gayri safi yurt içi hasıla düşerken çalışılan her saat başına 21 avro 20 sent değerinde ekonomik değer üretildi. Tsar Kaloyan Belediyesi'ne bağlı Ezerçe köyünde bir sığırda şarbon vakası tespit edilmesinin ardından Razgrad ili Epizootik Komisyonu'nun olağanüstü toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından vali Aylin Başeva, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla gerekli önleyici tedbirlerin uygulanması talimatını verdi. Edinilen bilgilere göre vaka Ezerçe köyündeki bir hayvancılık işletmesinde ani şekilde ölen bir sığırda tespit edildi. İkisi veteriner hekim ve ikisi çiftlikte çalışan işçi olmak üzere hayvanla temas eden 4 kişinin güvenlik kurallarına uyduğu ve kişisel koruyucu ekipman kullandığı öğrenildi. BTA'nın haberine göre söz konusu kişiler tıbbi gözetim altına alındı. Ezerçe köyünde şarbonun yayılmasını önlemek amacıyla hayvan ve yem hareketlerine kısıtlama getirilecek. Köyde bulunan hayvancılık işletmeleri ile yetiştirilen hayvanlar kayıt altına alınarak denetlenecek ve aşılanması gereken tüm hayvanlara şarbon aşısı uygulanacak. Valilik, Ezerçe sakinlerinden yetkili kurumların çalışmalarına anlayış göstermelerini ve işbirliği yapmalarını istedi. Yetkililer Tsar Kaloyan Belediyesi'nde yaklaşık 50-60 yıldır herhangi bir şarbon vakasına rastlanmadığını bildirdi. Hastalık esas olarak hayvanlarda görülür ve insandan insana bulaşmaz. Bununla birlikte enfekte hayvanlarla veya onlardan elde edilen ürünlerle doğrudan temas edilmesi halinde insanlara da bulaşabilir. Ağustos ayının sonunda Loveç iline bağlı Stefanovo köyünde de bir şarbon vakası tespit edilmişti.
Sınır Polisi Genel Müdürlüğü Türkiye ile olan Kapitan

0: Andreevo sınır kapısında kamyonların çıkış yönünde yoğunluk yaşandığını bildirdi. Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Romanya ile olan tüm sınır kapıları ve geçişlerinde trafik normal seyrediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte meydana gelen 31 ciddi trafik kazasında 45 kişi yaralandı. Ayın başından bu yana trafik canavarı 8 can alırken kazalarda 205 kişi yaralandı. Yılın başından bu yana meydana gelen trafik kazalarında 321 kişi canından oldu, 5782 kişi yaralandı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü son 24 saatte 182 yangının söndürüldüğünü açıkladı. Çıkan yangınlarda yaralanma yaşanmadı. Hava durumu. Çarşamba günü ülke genelinde güneşli hava hakim olacak. Öğleden sonra Batı Bulgaristan'ın dağlık kesimlerinde ağırlıklı olmak üzere parçalı bulutlu hava etkili olacak. Doğu, güneydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 28 ila 33 derece arasında değişirken başkent Sofya'da 30 derece olacak. Dağlarda hava güneşli olacak. Kuzeybatıdan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 24, 2000 metrelerde 18 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava görülecek. Doğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 25 ila 28 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 24-25 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
1: Sevgili dinleyiciler, haber bülteninin hemen ardından günün getirdikleri programıyla huzurunuzdayız. Teknik yapımda müzisyen arkadaşımız Rosen Grigorov'la birlikte çalışıyoruz. Değerli dinleyiciler, sırada iki haberimiz var. Bedri Halis önce bizleri Haskovo'ya götürecek. Bugün Haskovo bayramını kutluyor. Ardından sizleri Razgrad Spor Okulu'na götürecek. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.

8 Eylül'de kutlanan Haskova günü öncesinde şehirde yükselen Meryem Ana heykelinin havanın zararlı etkilerinden korunması için gerekli önlemler alındı. Yaz mevsiminde belediye başkanlığı tarafından Yamaça Parkı mimarisinin bir kısmı olan Çan Kulesi'nde tamirat yapıldı. BNR muhabiri Jivka Todorova'nın aktardığı gibi Meryem Ana heykelinde gerçekleştirilen koruma amaçlı düzenli işlemler kapsamında hidrofobik uygulama ve halelerin yeni bir plastik malzeme olan sabitleme silikonu ile yeniden derzlenmesi

düzenlenmesi yapıldı. Amaç betonun nemin nüfuz etmesine ve atmosfer koşullarının UV ışınları ile don olayının zararlı etkilerine karşı korunması ve küf ile mantar oluşumunun sınırlandırılmasıdır. Haskovo'daki Meryem Ana heykeli dünyada en yüksek olanıdır. Resmi açılışı 2003 yılında yapılan heykel bundan 2 yıl sonra etkileyici 32,8 metrelik yüksekliğiyle Guinness Dünya Rekorları kitabında yer aldı. Heykel 2009 yılında Bulgaristan'ın 100 ulusal turistik yeri listesinde 72. yerde sıralandı. Heykeltıraşlar Petyo Aleksandrov ve Nikola Stoyanov tarafından tasarlanan heykel polimer betondan yapılmış olup 80 ton ağırlığındadır. Anıt 17 metre yüksekliğindeki bir kaide üzerine yerleştirilmiştir. Kaidenin temellerinde küçük bir Meryem Ana'nın doğuşu şapeli bulunmaktadır. Meryem Ana, Haskovo kentinin koruyucu azizesi olarak kabul edilmektedir. 1993 yılından bu yana 8 Eylül'de kutlanan Meryem Ana'nın doğuşu yortusu Haskovo günü olarak kabul edilmektedir.

Razgrad'da öğrenciler Nesebar'ın yakınında düzenlenen Ulusal Plaj Güreşi turnuvasında 4 şampiyonluk ve madalyalar kazandı. Ulusal Spor Akademisi'nin su sporları tesislerinde 3.sü düzenlenen şampiyonaya ülkenin farklı yerlerinden 25'ten çok kulübü temsil eden 150 yarışmacı katıldı. Razgrad Spor Okulu Müdürü Deniz Hamit, BTA'ya yaptığı açıklamada Razgrad'ın antrenörler Huban Sokolov ve Pavlin Kolev'in yönetimindeki 15 yarışmacı tarafından temsil edildiğini belirtti. 15 yaş altı 50 kilo kategorisinde yarışan Veselin Spasov, 17 yaş altı 45 kiloda yarışan Reya Stoyilova, kadınlarda 70 kiloda yarışan Fatme Şaban ve yetişenlerde 35 kiloda yarışan Ayaz Hamit şampiyon oldular. Martin Ivanov erkekler 90 kilo sikletinde gümüş madalyanın sahibi olurken Ani Koleva, Martin Yordanov, Mikhail Penchev, Viktor Ganev, Maximilian Ganev ve Dimo Dimov bronz madalyalar kazandı. Dünya birinciliğinde 5. olan Reya Stoyilova, Senegal'in başkenti Dakar'da yapılacak olan 2026 yaz gençlik olimpiyat oyunları için Bulgaristan için kazandığı tek plaj güreşi kotasından dolayı Nesebar'daki turnuvanın açılışında selamlandı. Fatme Şaban da turnuvada ard arda 3.

üçüncü defa kazandığı şampiyonluk ve plaj güreşi dünya serilerinde ikinci beşincilikten dolayı tebrik edildi. Deniz Hamid'in açıkladığı üzere Fatme Şaban, Razgrad Spor Okulu bünyesindeki Lütfi Ahmedov Güreş Kulübü antrenörlerine katıldı. Madalya kazananlardan Ayaz Hamid, ünlü Razgradlı güreşçi Muzaffer Hamid'in torunudur. Deniz Hamid'e ise şeref madalyası sunuldu. Nesebe'de düzenlenen Ulusal Plaj Güreşi Turnuvası, Reya Stoilova ve Fatme Şaban Eylül ayının sonunda Yunanistan Katerini'de yapılacak olan plaj güreşi dünya birinciliği öncesinde kontrol niteliği taşıyor. Temmuz ayında 4 ülkenin takımları Razgrad Spor Okulu tarafından düzenlenen Uluslararası Plaj Sporları Turnuvası'na katılmıştı. Karadeniz beldesi Kranovo'da yapılan müsabakalara Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Ukrayna'dan güreşçiler katılmıştı.

Değerli dinleyiciler, canlı yayınımız devam ediyor. Saat 14'e kadar huzurunuzda olacağız. Boyan, Bedriye ve ben Şevkiye huzurunuzdayız. Önce bizimle iletişime geçebileceğiniz telefonları hatırlatıyoruz stüdyomuzda. Hala bilmeyen, yazmayan, hatırlamayanlar var aranızda biliyoruz. 02 963 06 75. İkinci telefonumuz 02 933 63 18. Tekrarlıyoruz. 02 963 06 75. Diğer telefonumuz 02 933 63 18. En sık bize yazdığınız yerde tabii ki Facebook üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü. Tekrarlıyoruz çünkü birçok zaman Kırcalı Radyosu'na gidiyor mesajlarımız, sağ olsun orada çalışan arkadaşlarımız bize iletiyorlar ama gecikme oluyor tabii ki. Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü sevgili dinleyiciler, bir de sadece

0: Bulgaristan Radyosu üzerinden bize Messenger'dan ulaşabilirsiniz ve elektronik postamız da var. Orası da kullanılıyor. Oradan da gelen mesajlarımız var. turkish@benere.bg. Bekliyoruz efendim.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Sevgili dinleyiciler, programın başında da belirttiğim gibi 3 günlük tatil olduğu için mesajlar hayli birikti. Hatta dün de yazanlar oldu ama haftanın ilk canlı yayını bugün olduğu için bizler hepsini bir araya getirmeye çalışacağız. Umarız birden okuyabiliriz. Herkesin isteğini yerine getirebiliriz diye düşünüyorum. Ömer bize pazar sabahı yazmış, affedersiniz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimizde olsun sayın radyo çalışanları ve dinleyicileri. Ben İsperik Belediyesi'ne bağlı Staros Elişti'den Ömer Gafur. Bugün 8 Eylül Salı, köyden Zoguların Güner abimin doğum günü. 9 Eylül Çarşamba, İsperik'ten Sema'nın ve Türkiye'den Süleyman Başaran eniştemin doğum günü. 10 Perşembe günü Sofya Banebaşı Camisi'nde çalışan İbrahim abimin doğum günü ve köyden Nedret Tekin arkadaşımın evlilik yıl dönümü. 11 Cuma günü Sofya'da çalışan Emre Hacıoğlu arkadaşım ile Belçika Charleroi'da kalan Belkıs teyzemin doğum günleri. 12 Cumartesi köyden Bahri ablamın ve Hasan dayımın kızı Nevin teyzemin doğum günleri. 13 Pazar köyden Cevat abimin, Diyankulu'dan Eliman hocanın ve Mecden'den Birten hocanın doğum günleri. Doğum gününüz ve evlilik yıl dönümleriniz kutlu olsun. Ayrıca sıradaki türkü İsperik'ten taksicilik yapan Yunus abime, Tuncay abime, Feray'ın abime, İli abime ve Atanas abime de gelsin demiş. Umarız adı geçen taksiciler şu anda efendim bizi dinliyorlardır dedik. Her iki telefonumuzda da bekleyenimiz var. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. Ben Şümen'in Valmer Göğü'nden Mustafa Akmet. Gelinim Fatme'nin 7 Eylül'de olan doğum günü kutlu olsun diyorum. Kendine sağlık ve mutlu günler dileyenler başta oğulları Sercan, Serkan, anası Emine, kayın ablaları yani eşinin, rahmetli eşinin ablaları Kadriye, Haydiye, Emine, görümcesi Fatme ve ben kayınpederi Mustafa. Sıradaki türküyle selamlarsanız seviniriz. Saygılarımla Mustafa.
0: Teşekkür ederiz Mustafa Bey. Valnari'den ilk arayan kendisi oldu. Kendisini kutluyoruz. Diğer telefonumuza da ses açıyoruz. Efendim nasılsınız? Buyurun sizi dinliyoruz.
3: Merhaba.
0: Merhaba.
3: Nasılsınız?
0: Çok iyiyiz. Teşekkürler. Ya siz?
3: Ben de çok iyiyim. Aradım sizi. Ben Okoç'tan Meyra. Aradım sizi selamlamaya.
0: Meyra çok sesini tanıyabildim de böyle çok zayıf geldi sesim. Böyle bir olay mı oldu diye aniden bir merak sardı beni. Ama her şey yolundadır umarım.
3: Evet her şey yolunda. Telefonu uzak tuttuğum için ses geldi.
0: Anladım. Herhalde okullar yaklaştığı için böyle heyecan var. Ondan dolayı da üzgünsün. Tatil de bitiyor bu arada.
3: Ay yok, onun için üzgün değilim. Ben okulu seviyorum. Başlaması çok iyi.
0: Evet, çok güzel. Herkese buradan mesajımız olsun. Darısı herkesin başına. Evet, dinliyoruz Meyra seni.
3: Kuzenimin doğum günü vardı dün, Tunay'ın. Onu istiyorum selamlamaya. Ve annemi falan.
0: Tamam, annenin ismini de alalım bu kez.
3: Leyla.
0: Vay ne kadar güzel ismi varmış baba.
3: Evet. Babam Cüneyt.
0: Cüneyt. Ay Leyla ile Cüneyt böyle var ya. Leyla ile Cüneyt yani bir güzel bir ailenin çocuğusun. Çok mutlu olduğunu biliyoruz. Sana başarılar diliyoruz. Başka söyleyecek bir şey var mı Meyra?
3: Yok, kendinize iyi bakın.
0: Çok teşekkür ederiz. Biz de sana öyle. Eğer yeni eğitim yılının başına kadar böyle bağlanamazsak sana başarılar diliyoruz. Bütün buradan arkadaşlarının yolunun açık olmasını diliyoruz.
3: Çok teşekkür ederim size de.
0: Sağ olun Meyra. Evet sevgili dinleyiciler, Meyra gibi böyle güzel kızlarımız, güzel gençlerimiz olunca, bizimle böyle iletişime geçince tabii ki çok mutluyuz. Bu arada annesi

0: Leyla'yı ve babası Cüneyt'i de kutlamadan geçemeyeceğiz. Öyle bilgeli, hayırlı evlat yetiştirdikleri için hemen devam ediyorum mesajları okumaya. Bakalım kimler yazmış. Uğriye Mutlu yazmış pazartesi günü, tabii ki dün dediğim gibi. Merhaba dedem Selim, Efreytur Bakalova'da kendisi. Torunlarından sevgiler ve selamlar Bilhan, Arhan ve Uğriye. Onu çok seviyoruz. Onu da nice senelere beraber mutlu mesut olmasını diliyoruz diye yazmış Uğriye Mutlu. Evet efendim, teşekkür ederiz. Efreytur Bakalova'ya da selamlar dedik. Hemen telefonumuza ses açıyoruz. Efendim, hoş geldiniz.
1: Alo.
0: Nasılsınız?
1: Alo, siz nasılsınız?
0: İyiyiz efendim, sağ olun.
1: Hayırlı işler.
0: Teşekkürler.
1: Ben Targoviç'te Üsküdar'dan Remziye isteyelim selamlama kızlarımın Targoviç'te oturan Müjgan, Ayşe, Üsküdar'da oturan Kulmiye kızımı, torunlarıma sağlık, hoşluk, hayatına başarılar diliyorum. Ve Rüyes ve Provost köyünde oturan Müsniye ablamın doğum günü vardı. Bugün onu selamlamak istiyorum. Sağlık, hoşluk, ona da başarılar diliyorum. Bütün ailelerine sağlık, hoşluk dilerim. Rüyes köyünden Demço ve Rosa Petkov ailesine sağlık, hoşluk Allah'tan dilerim. Bütün Rüyes halkını da selamlıyorum. Sizlere de başarılar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sizi her daima sesliyorum. Çok beğeniyorum. Sağ hoş olun, var olun.
0: Remzi Hanım, sadece bir düzeltme. Petkov ailesine Allah'tan değil, Tanrı'dan dileyelim. Umarım Petkovya olduklarına göre Allah'a inanmıyorlar. Tanrı'ya inanıyorlar. Onların da kendi farklı tanrıları var. Teşekkür ederiz onları da andığınız için. Evet sevgili dinleyiciler, hadi ilk türkümüzü dinletme zamanı geldi geçti. Genç müzisyen arkadaşımız Boyan'la birlikte bugün hep bahçelerden geçecek yolumuz. Bakalım ilk bahçemizi kimler seslendirecek? Cemil Şaban, bahçeye indim diyecek.

Yayınımız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bize yazan Ayşe Molla'nın mesajını okuyorum. İyi akşamlar. Moldovalı gelinimiz Zvegor'dan MBA Coşkun'un eşi Ayşe Coşkun ki böyle parantez

Zerenko'nun geçmiş doğum gününü bizler de efendim kutluyoruz. Gelen diğer mesajları ben şimdi okuyorum. Üriye Mutlu'nun okuduk. Halime Mustafova bize dün yazmış. Selam Sayın Bulgaristan Radyosu sunucuları ve dinleyicileri. Ben Targoviçte'nin Straja köyünden Halime Mustafova, sizin aracılığınızla eşim Mustafa'nın 50. doğum gününü kutlamak istiyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu yaşlar olsun inşallah. Oğullarımız Melih 13 yaşında ve Aykut 12 yaşında ile birlikte sizlere şimdiden teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum diye yazmış Halime Mustafova. Dün canlı yayına göndermiş ama dün tatil olduğu için canlı yayınımız yoktu. Ama Bedriye'nin programını zaten dinlediniz, biliyorsunuz. Beren Birtan bize pazartesi akşamı yazmış. Silistra Sancak Kalugerene köyünden Ulviye, ben bugün 8 Eylül'de torunum Altınay'ın doğum günü var. Ne kadar güzel. Hem altın hem ay, ikisi bir araya gelince güzel bir torun ortaya çıkmış değil mi Beren Birtan? Ailecek onun doğum gününü kutluyoruz, onu çok seviyoruz. İyi ki var, nice sağlıklı yıllar diliyoruz. İşinde başarılar dileriz. Sıradaki şarkıyla selamlıyoruz. 16 torun sahibimim, hepinize iyi yayınlar diye yazmış aslında mesajı yazan Beren Birtan. Ama Kalugerene köyünden Ulviye Hanım'ın adına yazılmış 16 torun. Allah herkese bu kadar güzelliği, bu kadar büyük varlık versin sevgili Ulviye Hanım. 16 torun, birbirinden güzel, birbirinden böyle hayırlı evlat diliyoruz bizler de. Selver Emir Yaman profilinden gelen mesaj akşam gelmiş. Merhaba, ben Türkiye'den Selver Yaman. Bulgaristan'da Todru köyünden anneannem Fevziye, annem Gülsüm için onları selamlıyorum. Ve onlar sizi her zaman dinliyorlar. Bir de onları selamlarsanız sürpriz olur. İyi yayınlar dilerim sevgilerimle diye yazmış Selver Emir Yaman. Akşam yazmış akşam yayınımızda ama biliyorsunuz sabah ve akşam yayınlarımız sevgili dinleyiciler, sık sık söylüyoruz, bunlar birer kayıt, yani canlı değil. Canlı sadece her gün pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 13 ile 14 arasındaki yayınlarımız canlı. Diğer yayınlarda, yani mesajınızı yayınlarsanız cevap gelmiyorsa hiç şaşırmayın diye yazmış. Rahim Mustafa'nın mesajını ben okuyorum. Birkaç defa yazdı ve birkaç defa da unutmayın diye yazdı. Unutmuyoruz Sayın Rahim Mustafa. Kınalı köyünden Rahim, Vladimirovci köyünden Cansu'yu selamlıyor. Kınalı zannedersem Huma köyü. Geçen hafta yine vardı böyle bir mesaj. Bulgarca ismi Huma olduğunu düşünüyorum. Eğer yanılmıyorsam beni düzeltin efendim. Bir kez daha yazılmış bu mesaj. Geçen hafta ise bugün Vladimirovci köyünden Sülman Usta'yı selamlıyorum. Drainoverse'de das diziyor. O das kelimesini pek çözemedim. Bilenler varsa lütfen Rahim Mustafa Bey tekrar mesajını yazsın. Hem Süleyman Usta'yı hem de Vladimirovci'den Cansu'yu selamlıyoruz. Selamladık bile. İkinci türkümüzü Cevat Aliş söylüyor. Kendisi Loznitsa'nın, yani Razgrad'ın Sinevoda köyünden sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Ve yine bir bahçe türkümüz var. Bu kez Razgrad Bahçesi.

0: Cevat Alişev, Razgrad Bahçesi'nde gezelim aman dedi. Bizler de zaten Razgrad Bahçesi'ni öve öve bitiremiyoruz. Gerçekten çiçekleriyle, yeşilleriyle böyle efendim diğer şehirlere, köylere örnek olan bir bahçe, bir şehir olduğunu düşünüyoruz. Mesajlar okumaya devam ediyoruz. Vildan Mehmet bize efendim dün sabah yazmış. Merhaba sayın radyo sunucuları, ben sizi müsaadenizle iki selamlama yapmak istiyorum. Birincisi, canım anam cumartesi 80 yaşını doldurdu. Pazar ayın 6'sında da arkadaşımın ismi Raşide, onun doğum günü vardı. Anamın ismi de Zülfiye. Anam Dulovu'nun Dolet köyünde, arkadaşım ise komşu Payisevo köyünde. Onuna da sağlık sağlamlık diliyorum. Sıradaki türküyle sizlere de hayırlı yayınlar diliyorum diye yazmış Vildan Mehmet. Bizler de hem annesi Zülfiye Hanım Dulovu Dolet köyüne, hem de Payisevo köyünden Raside yazılmış ama Raşide olacak diye düşünüyorum veya Raziye, bilemiyorum. Orada herhalde bir harf kaçmış olabilir ama hem arkadaşınıza hem de annenize buradan nice sağlıklı günler diliyoruz değerli Vildan Mehmet. Okumaya devam ediyoruz. Aynur Şevket'in mesajında sıra. Merhaba sayın Sofya Radyo çalışanları, ben bugün kardeşim Tolga'yı selamlamak istiyorum. Sağlık diliyorum, size de iyi yayınlar diliyorum. Zaten programımıza efendim Okorş'tan Meyra bizi aramıştı. Meyra da böyle güzel Okorş köyüne renk katmıştı. Ardından da Aynur Şevket'in mesajı geldi. Tabii ki kardeşin Tolga'yı selamlıyoruz Aynur Şevket. Buradan nice güzel günler dileklerimizi iletiyoruz. Ve acaba telefonumuz var mı? Diğer türkümüzü şimdi dinleteceğiz ama hemen telefonumuzu ses veriyoruz. Alo, buyurun.
1: Alo.
0: Alo, buyurun.
1: Ben Soflar'dan Necmiye Yüsmen.
0: Soflar yarın derken? Gözüm, Soflar derken?
1: Valnari'den.
0: Ha, Valnari'den, tamam.
1: Valnari'den Necmiye Yüsmen. Yarın benim kızımın doğum günü var. Ona nice yıllar, nice sağlıklı günler diliyorum. Onun adı Nevcivan, Doyrançı'da yaşıyor. Orada evli.
0: Tamam.
1: Bu kadar.
0: Bu kadar. Teşekkür ederiz Necmi Hanım. Siz galiba ilk defa Valnari'den katılıyorsunuz.
1: İkinciye de katılıyorum.
0: İkinciye mi? Şimdiye kadar belki kaçırmışız. Buradan ya, kızınız Necvan'ın doğum gününü kutluyoruz efendim. İyi ki, iyi ki sizin kızınız, iyi ki doğmuş, iyi ki var. İyi ki komşu köye de gelin gitmiş.
1: Evet, evet. Çok da uşakları var, düzgün, çok iyi. Çalışıyor, şu mende çalışıyor. Geliyor gene buyuran siyasetiyle. Ben de yalnızıysam bir kızım daha var, onun 24'ünde ama belki erdiremem ona. Ona da çok seviyorum, onu da kutlu olsun.
0: Adı ne?
1: Onun Sevcivan.
0: Ha, Sevcivan, Nevcivan. Vallahi böyle ya, çok güzel isimler bulmuşsunuz. İyi ki böyle evet, iki kız anasısınız Necmi Hanım. Teşekkür ederiz. Valnari'ye sevgiler, saygılar. Diğer telefonumuzu alıyoruz hemen, aldık bile. Efendim, hoş geldiniz.
2: Alo, Sevkiye Hanım.
0: Efendim.
2: Ben Yablanoğlu'dan ses ediyorum, Cumaziye Saro.
0: Buyurun Cumaziye Hanım.
2: Dün torunum 9 yaşını dolduruyor. Adı Hasan. Babası Ahmet. Anası Ceylan. Ben babaannesi Cumaziye Saro. Eşim Hasan Sarov. Büyük oğlum Ali Hasanov. Ayşe Hasanova. Hasan ve oldu Mira. Selamlıyorum. Hep bizim uşaklarımın uzun ömürleri olsun. Doğum günü olan çocuğumun da başarılar mektebinde, çalışma hayatında, bütün hayatında çok iyi günler onu beklesin. Çok uzun ömür olsun, sağlıklı olsunlar hep bizi. Onlara başarılar diliyorum. Size de çok çok ekibinizi selamlıyorum. Çok selamlar.
0: Teşekkür ederiz Cumaziye Hanım. Böyle dedenin ismi, Hasan ismi yaşatılsın, yaşansın. Ne kadar güzel böyle bu büyük gelenek Hasan, devam ettiği Hasan için.
2: Var, evet.
0: Teşekkürler Cumaziye Hanım. Evet, Yablanova'ya sevgiler, selamlar dedik ve bize Tanju Ahmet genç arkadaşımız yazdı. Merhabalar, çok kıymetli Bulgaristan Radyosu, hepinize selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Hoşça ve mutlulukla kalın demiş ve bir gülün yanında bir bardak kahve ve iki çikolatayı ikram etmiş. Doğal olarak kahve saati, tatlı saati. Kahvemiz köpüklü, sohbetimiz bol olsun. Sizin de öyle Tanju Ahmet. Türkümüzü de seçtik zaten. Emine Enverova, Şumen Tiyatrosu'nun kurucularından biri olan, yine bahçelerden geçecek yolumuz. Bahçelerde börülce oynar gelin görünce.

son mesajımız Kırcalı'nın Neofit Bozvelivo köyünden Halil Bekir abimizden, ses sanatçımızdan geldi. Bugün Dolnakula köyünden kız kardeşi Fatmi'nin doğum günü varmış. Onu selamlıyor Halil Bekir. Herkese selamlarını iletirken Dolnakula köyünden tüm konu komşuyu, tabii ki Neofit Bozvelivo köyündeki konu komşuyu, hısım akrabayı da unutmuyor. Bizler de Fatme Hanım'ın buradan doğum gününü kutluyoruz efendim ve kızı Leyla'yı da selamlıyoruz. Leyla bizim yakın dostumuz ki torunu Canan da zaten bizim meslektaşımız oldu. Buradan sevgilerimizi iletirken Rodoplar'a, Rodoplar'dan selamı alıp Kuzeydoğu'dan efendim Deli Orman'dan bir türküyü armağan edeceğiz. Şimdi Razgrad'ın Suşevo köyünden folklor grubundan, daha doğrusu kadın folklor grubu, sezonu da mevsimi de zaten bahçelerde bal kabak diyecek. Bizler huzurunuzdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın.